0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın, hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yıkanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rose Gül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Kanalı'ndan, Til Radyo'dan, merhaba Hamburg'dan hepinize günaydın diyorum. Ben Kerim olmak üzere yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Vehil'in ablamızla birlikte olacağız diyeyim. Olacağım değil. Olacağız. Güzel bir yayın olacağına inanıyoruz. Bu cumartesi sabahında, bu güneşli cumartesi sabahında dün akşam neler yaşadık öyle ya. Bir yağmur, evet. Bir yağmur yağdı. Şimdi de geri normalleşti. Ben bu işi anlamadım. Ne yapacağız? Ne olacak böyle bu Hamburg'un havası, bu Kuzey Almanya'nın havası bilmiyorum artık ama herhalde alışacağız. Alışacağız gibi.
1: Alışacağız ve bugün havalar ne kadar güzel, hava ne kadar evet, güzel evet. Değil mi? Güneşli tekrar.
0: Biz bugüne
1: biz
0: bakalım.
1: Geldik ya buraya, bu yüzden böyledir Kerim.
0: O da değişik bir
1: fikir.
0: O da doğru, evet doğru.
1: Einen wunderschönen guten Morgen live aus dem Radio Merhaba Studio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen super Start in den Samstagmorgen, natürlich mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Heute ist der letzte Tag des Opferfestes. Ich wünsche allen ein gesegnetes Opferfest im Kreise ihrer Lieben, ihrer Familie. Efendim bugün bayramımızın son günü, dördüncü evet. günü. Herkesin bayramını kutluyoruz. Nice güzel bayramlar. Sevdiklerinizle, ailenizle birlikte diliyoruz. Değil mi Kerimciğim?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Herkesin bayramı güzel gitsin, tabii. Güzel olsun. Güzel bir bayram geçirmek evet. Dileğiyle. Evet. Hangi şarkıyla başlayayım? Yani Merve Özbey ile başlayayım ya.
1: Özbey, öyle mi?
0: Tamam. Merve Özbey ile başlayalım.
1: Okay, tamam. Wir gleich eine Musikpause.
0: Seninle bir bağ var mı onda ya?
1: Özbey.
0: Özbey.
1: Ha. Olabilir, bir ihtimal. Yok.
0: Özbey. Neyse hadi Merve Özbey desin sizlere, kendine, dünya, ardından geri dönelim hava durumuyla. Şimdi önümüzdeki günlerde nasıl olacak, şimdi bakalım. Bugün güzel abi. Havamızda girdik yayına ama bakalım artık neler olacak, neler bitecek. Hepsi müzik aramızdan sonra kulaklarınızda. Merve Özbey, kendine, dünya.
1: Genau, bleibt dran.

0: şimdi yayınımıza başladık. Bu güzel şarkıyla burada stüdyoda hepimiz coştuk. Bayağı bir güzel coştuk. Evet. Ama güzel bir şarkı. Güzel bir şarkı ki coşuluyor şarkıya. Yani. Bence. Bir hava durumuna bakalım mı? Nasılmış havalar? Şimdi benim eski yayınlara bakarsın. Benim eski yayınları dinlersek.
1: Evet.
0: Havalı bulutlu deriz.
1: Neden? Ne kadar da kibar konuştum. Neden?
0: Havalı bulutlu.
1: Havalı bulutlu.
0: Çok havalı, böyle çok anlamsız bir söz ama işte havalı.
1: Acaba Hamburg'a mı ait bu havalı olmalı?
0: İşte havalı bulutlu.
1: Tabii ki havalı olacaksın.
0: Artık neden havalı bulutlu onu kendini soracaksın kendi kendine. Hadi bakalım bir ver hava durumunu. Bugün böyle bakalım güzel bir hava olacak mı? Yarın da güzel olacak mı acaba? Pazartesi bir şeyler görüyorum ama ne yapacağız artık?
1: Heute am Samstag haben wir 22 Grad, mehr Sonne als Wolken und ein bisschen windig. Und am Sonntag haben wir 23 Grad, ja überwiegend stark bewölkt. Das vergessen wir jetzt ganz schnell wieder. Und ab Montag geht es so ein bisschen runter und zwar 18 Grad. Ja, wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen und Gewitter möglich. Und am Dienstag haben wir 19 Grad, stark bewölkt, vereinzelt leichter Regen. Aber ab Mittwoch haben wir wieder 23 Grad und überwiegend aber auch wolkig und windig. Diesen Teil vergessen wir auch ganz schnell wieder. Und am Donnerstag 21 Grad und zeitweise leichter Regen. Trotz allem sind gute Temperaturen, kann man gut mit leben, finde ich, Kerem.
0: Auf jeden Fall. Evet, hava durumuna bakarsak bugün işte 22 derece ulaşacakmış bütün gün ama aslında bütün gün yağmur değil, bütün gün güneşli olacak, güzel bir gün olacağına inanıyoruz. Yarın ise 23-24 derece olacak, %20 yağmur oranıyla. Yani yarın öyle müthiş bir hava beklemeyin ama ardından Pazartesi Allah hiç vermesek mi bunu ya? Hiç vermesek mi? Yağmur.
1: Niye ben Almancasını verdim, sen niye vermiyorsun? İşte sen iyi, ben kötü müyüm yani bu durumda?
0: Ama ben bak şimdi ben dinleyicilerimi mutlu böyle moral vermek istiyorum. Sen ise illa yağmur, yok şu olacak, yok bu olacak
1: yok
0: diyorsun.
1: Yok canım, tamam.
0: Yok, şaka yapıyorum da.
1: Havalar nasıl olursa olsun önemlisi
0: havalar nasıl
1: bizim
0: olursa
1: havamız,
0: bizim havamız yani. Pazartesi sabahı da artık yağmurlu uyanacağız ama umarız ki artık önümüzdeki hafta sonu belki biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Görüyorum zaten daha da güzel olacak gibi. Ya daha yaza daha başlamadık ki. Yani daha yazda değiliz bence.
1: Tabii. Bunlar daha provalar.
0: Bunun daha 40 derecesi olacak belki. 35 derecesi olacağız. Evet. Yanacağız da daha
1: belki. Bu sefer de diyeceğiz ne kadar sıcak, değil mi?
0: Yok, ben onu demem. Kazım abiye sorabilirsin, ben öyle bir şey demem.
1: Okay.
0: Çünkü Kazım abi hep kızar. Hep sıcak istiyorsun, sonra işte olunca da kızıyorsun.
1: İşte insan.
0: Haklı mı, haksız da değil.
1: Haklı adam. Çok haklı.
0: Haklı abi. Yani adam haklı ya.
1: Yani.
0: Hadi sen Almanca'ya çevir.
1: Çevirdim hava raporunu da ne kadar
0: çeviriyorsun. Tamam da bizim konuşmamızı da çevirmen gerekiyor.
1: Also der Kerim, der ist nämlich so. Wenn das Wetter sehr gut ist, dann beklagt sich. Wenn das Wetter schlecht ist, beklagt sich auch. Was willst du eigentlich, Kerim?
0: Das weiß ich auch nicht. Das weiß niemand so richtig, was ich möchte. Ich möchte wahrscheinlich zu viel, eher als dass ich mich nicht so richtig entscheiden kann. Ne?
1: Ich glaube, der Mittelweg ist immer so das Beste. Oder? Ja. Was meinst du?
0: Was wir aber jetzt einmal uns anhören können, ist von Ebru Gündeş, Janet. Und danach kommen wir wieder zurück.
1: Ah, genau. Wir haben jetzt eine kleine Musikpause. Bleibt dran.
0: O zaman Ebru Gündeş bizlere cennet desin. Ardından canlı yayında yine sizleriz. Mesajlarınız işte mesajlarınız bayağı bir geliyor.
1: Evet.
0: 077 977 27 72 WhatsApp hattımız. Noch ein Ebru Gündeş mit dem Lied Paradies.
1: Hey, taka.

0: kaldı. Umut olarak.
1: Evet, umut olarak orası kaldı artık. Ne yapalım? Artık orası kaldı. Orayı bekleyeceğiz. Şimdi
0: Kerimcim,
1: mesajlar bol geliyor.
0: Tamam.
1: Valla bugün bizleri denizciler hiç yalnız bırakmıyor.
0: Sağ olsunlar.
1: Allah razı olsun hepinizden. Tülay Acemi yazmış. Günaydın gençler. Ben Tülay ablaya bozuldum ya.
0: Neden? Ne?
1: Dondurmacıyı çağırdı bizi.
0: Evet.
1: Yedirmedi ya.
0: Çağırıp yedirmedi.
1: Yoktu kendisi. Geldik yoktu. Ben Tülay ablaya bayağı bir bozuldum.
0: Nasıl davet etti ve kendi sordu.
1: Orada yoktu ya.
0: Şaka.
1: Gelin dedi, aradım onu o gün. Yoktu abi.
0: Belki sen yanlış anlamışsındır Kerim. Olabilir mi?
1: Bilmiyorum. Bir dondurma borcu var onun bana.
0: Okay.
1: Selahattin Yıldırım abimiz yazmış. Günaydın, iyi yayınlar. Hayati Günyar abimiz yazmış. Günaydın Kerim, iyi yayınlar. Brent Su abimiz günaydın Sayın Helin ve Kerim yazmış. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ardından Ahmet Boyraz abimizden, Esat Erverdi abimizden, Hürşit Köse'den, Murat Cömert, Hulusi, Orhan, Bekir Günyar, Murat Derviş'ten gelmiş. TikTok'ta da bayağı bir günaydın mesajları var. Teşekkür ederiz. Hepinizin günaydın mesajları bizlere bir neşe katıyor.
0: Hı hı.
1: Ve çok güzel oluyor. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Gülcan Hanım. Teşekkür ederiz Gülcan Hanım. Evet, yani güzel.
0: Ganz viele WhatsApp-Nachrichten. Super, vielen Dank.
1: Richtig.
0: Dass ihr uns nicht alleine lässt und dabei seid.
1: Das freut uns. Ohne eure Nachrichten können wir gar nicht so in den Tag reinstarten, wie wir das tun.
0: Ja.
1: So, jetzt haben wir aber ein Thema mitgebracht.
0: Genau, Kerim, diyorum
1: ki. Şimdi bayram.
0: Bayram, evet.
1: Bayramdayız, bakın. Dördüncü gün bayramdayız.
0: Evet.
1: Şimdi benim yaşıtıma yakışmıyor ama ben yine de diyeceğim. Ah, o eski bayramlar yok muydu?
0: Nerede o eski bayramlar?
1: Ama bak şu şakama kapı, yani 10 sene önceki bayramla.
0: Evet, tabii onu kıyaslarsın.
1: Bu bayramla arada dağlar kadar fark var.
0: Yani eskiden bayramlarda insanlar dip bucak temizlik yapardı. Sonra hazırlıklar yapılırdı. Çocukların kıyafetleri baş uçlarında papuçlarıyla beklerdi. Sonra küçükler büyükleri ziyarete giderlerdi. Sonra da bir iade ziyaret olurdu. İnsanlar büyük sofralarda bir araya gelip o mutluluğu, o anlamı birlikte paylaşırlardı. Peki siz sevgili dinleyiciler, çocukluğunuza, gençliğinize döndüğünüz zaman nasıl bayramlar kutladınız? Biraz bunu da öğrenelim mi Kerim? Ve bugüne baktığımız zaman aradaki fark ve Almanya'da olduğumuz için acaba tekrar bir fark var mıdır? Hani Türkiye'deki, ama Türkiye'de mesela 9 günlük bir bayram tatili var değil mi?
1: Evet.
0: İnsanlar eskiden evde kalıp misafirlerini ağırlardı. Şimdi de birçok insan tatile çıkıyormuş o süreçte. Yani bunu tatil olarak kullanıyorlarmış.
1: Bak Kazım abi de geldi. Bak Kazım abi de geldi.
0: Tam sana. Böyle şeyin üzerine geldi de.
1: İşte kesinlikle eski bayramlarda
0: evet.
1: Bir temizlik şeyi vardı. Annem her zaman böyle bir buçuk hafta önce başlardı.
0: Evet.
1: Öyle bir temizlerdi ki böyle insan şaşırırdı böyle şey yaptığını.
0: Yürüme hakkım bitmiş durumda. Bir yerde put gibi durmak kirlenecek.
1: Ama gerçi maşallah çok güzel yapıyordu.
0: Tabii.
1: Şimdi şu anki zamanlara bakarsak hiç bilmiyorum, hiç kimse de kalmadı. O bayram sevinci de kalmadı. O bayram eskiden vardı ya, eskiden güzeldi. Eski bayramlar gerçekten güzel. Bak ben bile 10 sene önceki, ben ondan önceki bayramları hiç bilmiyorum.
0: Evet.
1: Ama ben bu bayramlarla kıyaslarsam gerçekten çok özledim. Çok özledim. Ya o eskiden aileler aralarında işte şey yapardı, işte buluşulurdu.
0: Evet.
1: Bir şeyler yapılırdı. Bilmiyorum, artık kalmadı. Ne yapalım? Neyse. Bir şey kapılmayalım. Artık dinleyicilere de soralım.
0: Evet.
1: O eski bayramlar neredeydi?
0: Evet.
1: Anılarınız var mı?
0: Hı-hı.
1: İşte nasıl yaşandı? Bizlere bir yazın. 0377 977 27 72 WhatsApp hattımız. Oradan bizlere yazabilirsiniz ve eski bayramlarınız nasıl olduğunu
0: evet.
1: bizlere iletebilirsiniz. Hı-hı. Die alten Zeiten vom Oktoberfest, vom
0: genau.
1: Zuckerfest, Hı-hı. von unserem Bayram, sagen viele Deutsche kennen das Wort Bayram.
0: Mhm.
1: Es waren echt schöne Zeiten früher, ne? Also man hat sich früher Mühe gegeben. Es wurde wirklich so eine Woche, zwei Wochen vorher schon die ganze Wohnung gereinigt.
0: Genau.
1: Und wirklich viel Vorbereitung getroffen. Und es waren nochmal sehr viele Leute zu Besuch.
0: Genau.
1: Aber vor allem nach der Corona-Zeit, also nach dem Lockdown, ist das so rasant nach unten gegangen.
0: Und die, ja, genau. Und die Jüngeren sind auch die Älteren besuchen gegangen.
1: Richtig. Das ist auch irgendwie, das fehlt alles auch irgendwie.
0: Genau.
1: Was es aber nicht fehlt, ist Heide von Doa Ichinchal. Heute gibt es eine Veranstaltung und zwar im Wald. Aber ich gebe die gleich nochmal durch, sobald ich die Information nochmal habe. Aber heute gibt es nochmal eine Veranstaltung. Nach der Musikpause geben wir die Veranstaltung auch einmal durch in euren Ohren. Doa Ichinchal mit Los.
0: Ja, dann mal los.
1: Heide.

0: Evet, kulaklarınız da doğa için çal haydi vardı. Şimdi Tülay abla yazmış. Kerim bak olmadı böyle. Sen benim olmadığım gün geldin pazardan çarşambaya kadar dükkan senin dedi.
1: Ay daha yani
0: o
1: ne desin?
0: O zaman ben şimdi gideceğim.
1: İstediğin dondurmayı yiyeceğim.
0: Bütün ailemle gel.
1: Yedi sırayla bir getireceğim.
0: Herkesi getireceğim. Tüm Hamburg'daki dükkan sebebi, dükkan benim.
1: Kim var kim yok toplayıp ya, götüreceğim.
0: Yok yok şaka madem yapıyorum. Şaka, teşekkür tabii ederim. Tülay ablama. Ben şaka yapayım ya. Ben Tülay ablama takılıyorum.
1: Kesin,
0: kim eksik biliyor musun?
1: Kim?
0: Müşerif abla eksik.
1: Yok. Geçen sefer de demiştin aynısını. Müşerif hanım burada bir şey, tekrar
0: bir şeyler, bir şeyler var orada. Bir şeye Allah bozuldu o bence. Yok. Ortada yok.
1: Bir sorsaydın Kerim. Hep burada soruyorsun ama direkt birebir sorsan. Şeref Hanım neredesiniz? Konu nedir? Biz de anlayalım. Lütfen bir açıklık
0: kesinlikle
1: getirin.
0: Kesinlikle aslında bir açıklık getirse iyi olur da. Evet. Bilmiyorum artık yok herhalde. Yok gitti.
1: Nereye gitti acaba?
0: Bilmiyorum. Orayı karıştırma. Orayı okay karıştırma işte.
1: Evet.
0: İşte. Nerede kalmıştık? Eski bayramlarda
1: evet
0: kalmıştık.
1: Bakalım neler
0: hiç
1: geldi.
0: Böyle bir anın, böyle hiçbir anın var mı? Eski bayramdan böyle güzel bir anın.
1: İnsanların bir araya geldiği zaman, o sofrayı paylaştığı zaman, o sıcaklığı, o insanlığı, bundan güzel anı olabilir mi bence? Paradan öte,
0: o da doğru,
1: hediyelerden öte insanların o dönemi, o zamanı paylaşması kadar güzel bir şey olamaz bence.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle. Ben böyle şimdi o zamanlara geçtiğimde bayram harçlıklarımı düşünüyorum ya.
1: Sen parayı hesaplıyorsun. Ben ne dedim?
0: Bayağı iyi.
1: Kerimciğim ben ne dedim?
0: Bayağı iyi.
1: Bayağı ceplerimi doldurmuştum
0: bayağı
1: diyorsun.
0: Bayağı iyi bayram harçlığı alıyordum. Artık bitti ya. Kim verecek? Ya ben böyle, hayır ben öyle çok bir şey istesem böyle çok bir şey ben 200-300 euro falan ne ki onlar?
1: Yani yani tabii yaşına
0: yani
1: göre.
0: Sanki bir şey yani mi olur yani 200-300 euro gönderse bizim iş adamları.
1: Bir şimdi şey ben buna ne diyeyim?
0: Yani bayram harçlığı olmaz mı yani?
1: Ya şimdi destekleyemeyeceğim
0: ben çok,
1: seni
0: çok, çok
1: ya Kerim.
0: Çok az bir şey istiyorum. Yani çok
1: böyle, bir şey istiyorsun. Yani ufacık bir rakam ufacık yani 200-300 böyle. Verin gitsin ne olacak
0: gitsin
1: yani.
0: Hiç serilmez bile öyle bir durum yani. Yok şaka yapıyorum. Bir şey olmaz. Güzel gidiyor. Ve şimdi ya yok şimdi düşündüğümde güzel ailecek iyi oluyordu ya.
1: Tabii ki. Aile kadar güzel bir şey olabilir mi birlikte?
0: Aileyle oturulurdu. Hı hı. İşte mesela bayram günlerinde eskiden tatil alınırdı. O da kalmadı.
1: Nasıl?
0: Sen tatil alıyor musun? Sen tatil aldın mı mesela bu hafta?
1: Almadım. Çalışmak
0: i̇şte bak,
1: ama
0: işte
1: sonradan
0: bak
1: işte gitmem gereken yerlere.
0: Doğru kez ona da bir şey dedim.
1: Tabii.
0: Yok. Ama yine de eskiden tatil alınırdı.
1: Tabii doğru
0: eskiden
1: söylüyorsun.
0: Eskiden evde kalınırdı. Herkes işte bayram namazına gidip bayram namazından sonra bayramlaşıp güzel bir kafalı sofrasına oturup böyle
1: evet
0: öğlenden sonra insanlar gelir giderdi. İşte o dönemler bitti. O korona girdi araya. Koronadan sonra o eski bayramlar eskide kaldı.
1: Olabilir. Çok büyük bir ihtimal. Evet. Ama bir de kıyasladığımız zaman Türkiye'deki bayramla buradaki bayram arasında fark. Onları da bir soralım sevgili dinleyicilerimize.
0: Türkiye'dekiyle buradakine Allah Allah.
1: Hani orada
0: bayram
1: da bayram
0: olması. Orada bayram yaşayan bayram oluyor.
1: Evet.
0: Ben bir bayramımı galiba Türkiye'de geçirdim.
1: Evet.
0: O da Kurban Bayramı'ydı.
1: Evet.
0: Yaz tatilinde gitmiştim oraya. Yaz tatiline denk gelmişti. Ben de Çaralan'daydım. Yozgat'ta.
1: Evet.
0: En büyük, en büyük şehir biliyorsun. En güzel şehir Türkiye'de.
1: Türkiye'nin en güzel.

0: Yozgat'tan geldiğim için, evet. Yozgat'ı çok
1: tabii
0: severim.
1: Tabii ki öyle de olmuş.
0: Evet. Şimdi Yozgat'ta işte oradaydım. Kurban Bayramı'nı orada geçirdim. Orada çok değişik bir hissiyat oluyor. Bayram namazına gittim. Orada bu arada anneanneme de selamlarımı ileteyim. Bana sabah sabah baklava yedirdi. Sabah sabah baklavayı aldı. Her annenle dedim.
1: Aç bakayım ağzımı
0: oğlum. Annenle dedim. Sabah sabah aç karnına baklava mı yenilir? Annenle Allah razı için dedim.
1: Evet.
0: Ama bir midem bulandı.
1: Sen de geçen hafta çaydan midem bulandı. Şimdi baklavadan.
0: Ama aç karnına baklava da olmuyormuş. Olmuyor.
1: Gayet güzel gider vallahi.
0: Aç karnına.
1: Hem de nasıl gider?
0: Aç karnına baklava.
1: Gider. Tekrar bir dene.
0: Yok aman midemi bulandırdı. Ama ondan sonra mesela sokakta gördüklerin herkese hani bayram böyle bayramlaşma oluyor ya. Sokakta gördüğün herkese bayramlaşabiliyorsun. Neden? Herkes Türkçe konuşuyor. Evet. Herkes bayramı kutluyor. Çok güzel bir anı oluyor. Böyle çok güzel bir anı oluyor. Herkes işte bayramlaşıyorsun. Herkesi evet. Tanıyorsun iyi kötü. Özledim. Ama işte burada da o yok. İşte burada da bu caddede gördüklerin, işte ailen, işte tanıdıkların,
1: evet.
0: Onlarla güzelce bayramlaşıyorsun. O eksik oldu. Ne yapalım artık, onunla da geçer gider diye umuyoruz.
1: Yani bir bayramı da bu şekilde geçirdik diyorsun.
0: Bir bayramı artık Türkiye'ye gitmek bayramlarda zor olacak. Hmm. Çünkü işte Mart'ta ilk bayram denk geliyor. İşte
1: evet.
0: O şu an işte Mayıs'a denk geldi. Önümüzdeki sene Ramazan bayramı Şubat'a denk gelecek. İşte sonra Kurban Bayramı işte Mayıs'ın başlangıcına falan ortasına denk
1: evet.
0: gelecek. Artık Türkiye'ye gitmek zor. Tatile denk gelmiyor
1: evet,
0: çünkü
1: evet,
0: bayramlar.
1: Anlıyorum.
0: Ama işte okul tatiline denk gelmiyor. Çoğuları işte çocuklarla gittiği için okul tatillerine denk gelmiyor.
1: Hı hı.
0: Ama artık bizler de burada güzel kurban bayramlarımız daha güzelleştirilecek. Daha güzel anılarla, daha güzel günlerle, daha güzel bayramlarla güzel olacağını zannediyorum. Ve bu bayram konusunu buradan da kapatmış olalım.
1: Diyorsun,
0: daha bayramdayız.
1: Tamam.
0: Böyle tabii, bayramlaşalım.
1: Tabii ki.
0: Güzelce bir gün geçiririz diye umuyorum.
1: Tabii ki. Soll ich das als übersetzen, was du gesagt hast?
0: Ja.
1: Wir haben darüber gesprochen, wie die Opferfeste früher gefeiert wurden, die Feiertage. Und zwar, dass man mit der Familie zusammengekommen ist, die Zeit zusammengenossen hat. Heute gibt es einen Unterschied auch zwischen Türkei und Deutschland. In der Türkei hat man wahrscheinlich mehr so dieses Gefühl des Bayrams, des Feiertages. Und hier ist es doch etwas anders. Ja, die Menschen arbeiten auch an den Feiertagen. Und man kommt schon irgendwie zusammen, aber dieses Gefühl fehlt schon des Bayrams, wie es eigentlich sein sollte. Und in der Vergangenheit, ganz früher, als ich noch jung war, haben wir noch ganz andere Tage, ganz andere Feiertage gehabt. Da war die Familie zusammen, das Zusammensein war wichtig und nicht das Geld, Kerem, was man dann geschenkt bekommen hat.
0: Ich denke mal an das Geld.
1: Genau.
0: Was ich damals alles bekommen habe.
1: Bist du mit so einem Sparschwein rumgelaufen und hast Geld eingesammelt?
0: Nee, das braucht man gar nicht. Da hatte ich ein Portemonnaie. Da habe ich mein Portemonnaie aufgemacht und habe gesagt, so, leg jetzt mal rein hier. Ne? Mach
1: oder
0: mal
1: mit
0: hier
1: Karte,
0: rein.
1: Cash.
0: Genau, und wenn das zu wenig war, habe ich gesagt, so, das ist zu wenig, das akzeptiere ich nicht.
1: Über PayPal, das darf ich jetzt nicht sagen, aber über andere Mittel.
0: Du kannst PayPal, alles gut, du kannst PayPal sagen. Okay. PayPal ist keine Werbung hier.
1: Okay.
0: Über PayPal hatte ich damals noch gar nicht. Ich war doch damals noch minderjährig.
1: Okay.
0: Wie kannst du nur von mir ausgehen, dass ich PayPal hatte?
1: Bist gerade mit so einem Zähler rumgelaufen, dann direkt so Cash. Cash oder eben mit Karte.
0: Ja.
1: Direkt.
0: Bak Şeref Hasan abimiz yazmış. İyi evet. Bayramlar Kerim. Dünyanın çivisi çıktı, bayramlar ne yapsın? Ya
1: doğru.
0: Bayramlar dünyayı güzelleştirmek için vardır
1: tabii.
0: Bence. Bayramlar işte insanların arasında aslında biliyorsun bayramın en önemli anı işte hiç kimseyle tartışmayacaksın. Hiç kimseyle İşte aslında herkese barışacaksın. İşte bir barış günüdür aslında
1: tabii ki,
0: o gün.
1: Tabii ki çok önemli bir mesaj.
0: Ama işte maalesef o da bu dönemlerde kalmadı. Ben mesela kaç kişi tanıyorum bayram olduğuna rağmen bayramlaşmaz,
1: hı-hı.
0: Özür dilemez, daha kötüsüne gider.
1: Ha yani küs olduğum bir kişi ya da
0: küs
1: kişiler.
0: Oldu. Hayır, benim hayatımda yok öyle kişiler. Benim hayatımda öyle bir kişi olsa ben... Atarım hiç affetmem. Çünkü
1: bayramın mesajını da mı verdi? Barışmalar verdi şimdi denk
0: hayır.
1: Atarım barışmalarım olur mu?
0: Hayır ben bayramda bayram mesajımı yine de atarım.
1: Evet.
0: Sevmediğim insan da olsa yine de atarım. Çünkü
1: bravo.
0: Saygım sonsuzdur.
1: Tabii ki.
0: Özürümü de dilerim ama o adam o özürü kabul etmiyorsa o zaman görüşmek üzere. Ben yine bayram mesajlarımı atarım. Ama o insan benim için o an bitmiştir.
1: Sen yapman gerekeni yapıyorsun.
0: Tabii üzerine, ki değil kesinlikle. Yap- üzerimi düşünün. Artık, düşenin kesinlikle her zaman yaparım. Tabii çünkü ki. Bu önemlidir. Hı-hı. Bunu yapmazsan
1: bence
0: sen, sen kaybedersin.
1: Bence insan insan yapan özel değerlerdir. Bunlar çok önemli.
0: İşte kesinlikle. Jetzt wieder von Deutsch auf Türkisch wechseln.
1: Genau.
0: Das darf nicht so oft passieren. Fakt genau. ist, ich habe auf jeden Fall früher immer an Geld gedacht, so jetzt Spaß beiseite, mal Geld beiseite geschoben, aber die Familien etc., vor allem der Opferfest soll ja eigentlich dazu führen, dass sich Menschen vertragen, dass man wieder in der Welt Frieden hat, dass man allgemein in der Familie Frieden hat und wenn es zu Streitigkeiten ja. kommt, dass man diese Streitigkeiten genau löst und dafür sind diese Tage eigentlich da, dass man sich trifft. Und diesen Tag nutzt dazu, sich mit der Familie oder mit dem jeweiligen, mit der jeweiligen Person sich zu vertragen. Mhm. Aber das auch leider, das ebenfalls ist leider in der Vergangenheit geblieben. Das war auch früher nicht so. Früher hatte man wirklich sich auf Vertragen miteinander gesprochen, etc. etc. All das ist leider in der Vergangenheit geblieben.
1: Aber Kerem, so ist das. Heute oder früher, egal. Man sollte über seinen Schatten springen zu diesen besonderen Tagen und schon dann ne, seine Message schreiben an die Personen. Ich finde das
0: ja, richtig. Eine, ich meine einen
1: Beidamgruß schicken.
0: Ja, einen Beidamgruß schicken. Einfach nur an die ältere Person, auch wenn man sie jetzt nicht unbedingt mag, auch wenn sie mit dir nicht spricht oder über dich spricht oder über dich lästert, ist das immer eine Sache von, es ist einfach Respekt miteinander. Einfach kurz eine Nachricht schreiben, man stirbt davon nicht und fertig ist die Sache.
1: Du hast dann deinen Teil getan und der andere entscheidet dann. Genau, was er damit macht.
0: Genau. Und wenn er das nicht macht, dann macht er das. Dann ist das halt so. Jetzt hören wir aber kurz in eine Musikpause rein.
1: Tamam, müzikle devam edelim.
0: Aydın Kurtoğlu mit Çiçek. Auf Deutsch Blume. Machen wir weiter.
1: Okay.
0: Kulaklarınızda Aydın Kurtoğlu sizlere çiçek diyecek. Ardından yine canlı yayında devam ediyoruz. Mesajlarınızı da bekliyoruz. 0177 977 27. 27 yok özür. Bak ben de karıştırdım. 0177 977 27 72 WhatsApp hattımız. Oradan sizlerin mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Ich würde auch ganz gerne mal die Nummer gerne, mal durchgehen. Und zwar unter der 0177 977 2772 sind wir erreichbar. Bitte schreibt uns.
0: Aydın Kurtoğlu mit dem Lied Blume, also Çiçek.
1: Bleibt dran.

0: geçirecek.
1: Süper.
0: Bak, ne kadar güzel bir şarkıydı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, şahane.
0: Ne kadar güzel bir şarkı. Ama bugün benim için güzel ve özel bir gün. Neden dersen?
1: Evet, neden?
0: Neden acaba? Sence nedir bugün? Bugün 5 Mayıs, 5. Mayıs'ın 30'u.
1: Evet, yani.
0: 30 Mayıs.
1: Evet.
0: Bugün işte 1994'te bir insan doğdu. O da benim için çok önemli birisi. Kendisi abim olur.
1: Ne kadar güzel. Kimmiş?
0: Bugün abimin doğum günü.
1: Alkan
0: abimin doğum günü. Buradan da selamlarımı iletiyorum şu an işte. Ama yine de aradım. Yayını dinleyecekmiş. O yüzden buradan sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın söylüyorum. İyi ki abimsin.
1: Ne kadar
0: İyi ki hayatıma girdin. O yüzden öncelikle İyi ki doğdun şarkısı, ardından Orçun Bora'dan Sen Varsın İyi ki. Yani iyi ki varsın abim.
1: Ja super.
0: Diyelim.
1: Kerims Bruder hat heute Geburtstag.
0: Ja, heute ist ein besonderer Tag.
1: Genau.
0: Und zwar hat mein Bruder Geburtstag. Ja. Und ihm möchte ich ihm gratulieren.
1: Mhm.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Alkan. Er ist gerade auch noch tatsächlich bei einem, bei einer Person, wo er gerade was macht. Und die Person hat tatsächlich heute auch Geburtstag.
1: Ach, okay.
0: Deswegen möchte ich ihm auch einmal gratulieren. Also an beide Personen, die heute Geburtstag haben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Geburtstagslied an Iki Dosen Alkan und dann Orçun Bora mit Sen Varsın Iki. Also gut, dass es sich gibt, lieber Alkan. Danke, dass du mein Bruder bist. Danke, dass du in meinem Leben bist.
1: Oh, wie süß. Dann alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, alles Gute zum Geburtstag. Iki Dosen Alkan.

0: Evet, bugünkü yayının da sonuna geldik. Son dakikalarımızı da girmiş olduk. Sizlere bütün mesajlarınız için bu bayram sabahında, bu son bayram sabahında en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Allah'a emanet olun. Bu bayramın neşesini çıkarın. Gitmediğiniz kişiler varsa daha gidin, elini öpün ki bu dünya biraz olsun kendi çapımızda güzel olsun. Güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Dann sind wir auch am Ende des Programms angekommen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt gut auf euch auf und bis nächste Woche. Danke fürs Einschalten.
0: Die Sendung beendet dann der liebe Tarkan mit Anılarla Yaşamak. Also mit vielen Erinnerungen leben in euren Ohren. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.
1: Das passt perfekt, Kelle.

0: Alo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo merhaba, reklamlar

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo merhaba, reklamlar son.

gel. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitich Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

et param, gözlerin emreniyor. Bana bakan aşk acım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba.
1: Radyo Merhaba.
0: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

yazlık açmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye,

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.